0: Alo.
1: Alo.
0: Safiye.
1: Ne var senin?
0: Ben Donga Joseph ve Şerpantçı.
1: Şerpantçı. Cündi.
0: Ne diye ki da kala kula ki diğer karın da kara kamisa kuy. Ya me karın da kuy tında tuğne utu kasi. Yani ala tombanla da diğer kare akasi. Tuğal. Tuğ canjen sizila. Meti aladı. Yani alakı ciddi singacı singar halde da canga ne cısı denecela ki aladı en ya gol dupe de kare. Basın ki kusucu kadar di motisi yurdu.
1: Merci.
0: Ala var bile duradı.
1: Merci. Direi uyu tugubi.

Ana yancı giden Mahvet var Mahvet tepkin İlle de kaçın vay O da gel vay acama